adet u gel u xer u yarim cekiş xuyayı Taxime singu bere mi keçi keç delale dile mira Mina purtakale geç purtakale ya feye Hıngıve serteye kurmaka Bagdaya jireka şıngaleye Navale taxime singu bere mi keçi keç delale dile mira Nala mevije habab edim saat ziyane güşe getiriye lave koca cibur Li diyar bekra şevut edi sundu kala beser hevda şiriz dayay Vere delal hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı müjdelal edile kurek

Lelei biskine, gaurei biskine Derde mi pırbune, her arumi maskine Menu tava zaten vedine lelei ma tıkhir nedi Valla ma tıkhir nedi Her azalim, her atıcı rumi maskine Menu tava zaten malveq dünya tıkhir nedi lelei Her azalim, her a, her a gaur, her a Atıcı rumi maskine, her arumi maskine

te roj baş, roj baş, sıba ve bixir, roja ve bixir be. Reviye li riya çayiye li çiya. Şoferin ku mala xodana ser tekerra, temame millet emeyi ber radyoya roja ve bixir, sıba ve bixir be. Ez Abdullah ma Abdullah koçalım. O derhenere mine tekniki doğa, ömrü uzun. Hatta saat dahan emeli bin güheyi davetu dilane bedin bizna Rabbil Alemin. Hama mesajen ve bilaj mera verin, juha saat 7:05 da Xezal Xanım'a yek nebisan diye çi gotiye roj baş ro niya roji aji bajare mersine xidama azad Xezalim. Delale dile min ro niya çave min azade min. Strana reze de jubon azad u TRT Kurdiye gotiye xudi mirazi ve bike xudi ve şefdura behele. Jubon mesajen ve telefona me 0505 184 47 78 Instagram'a me TRT Kurdi Radyo logoya me Instagram'e soruke. Kerem kim bila serepeşi, dursunlar doğan beje berbu ver ne dilane.

Vay saat xoş, Dursun Erdoğan Metinöz. Gudarin aziz Hunzan heseri sibeye vaxta xeyraya da ku xode deriye xeyre veke şükerim nuxa nana seri sibe derxin. Heçi kese reviye ji sedeqa seri sibe bila ji bir neke da ku xode qaza u bela ji me dur bixe. Mesajı katiye ji deşta muşe baran gotiye çi. Slav u rez, roj baş, beyanî baş ve aleyküm selam sert çava kurban. Em ji deşta muşe her şefak gotariye ava dikene meyvanê wene sert çava her hebin u dilekî mezin danyavir. Saat xoş keke baran, gödarin heyce mehe nu dest bekiriye, govenda me bila germ be, klasik Kevin Nabin, bila İsa Hasan Nofa'ya beje, kerem kim.

Vay saata ve xoşbe koma dilcan. Denge veldene gudarin aziz nhaji, emi bere xubedin velate serhedi. Hemi haci ve laçine beje, yani sitrana ke pır xoşa u keke hem denge vici bilin ve maşallah denge vici bey kusura le telefona meçiye. Bona WhatsApp 0505-784-4778, Instagram TRT Kurdi Radyo, Kerem Kinbila, Hemi Haci Beje.

Vay saat hoş be deng de dine be koma gel u hozan menice gödarin aziz. Jibona mesajen WhatsApp'e telefona me 0505 784 47 78 Instagram'a me TRT Kurdi Radyo Kerem kin emi bere xobedin aliye cölemerge vene vane dibe mintiqe di davetan da çen meredin gelleki navdar hene juvan yekçi nevzat çiftçiye bila gevre beje kerek.

0: ay dil, ay dil, ay dil. Şevi çamat kengi hevtelo,
1: hevtelo.
0: Ez rana zem kengi bete hevtelo,
1: hevtelo.
0: Haneli min boye zim ben rana zem,
1: rana zem.
0: Ez rana zem kengi bete hevtelo,
1: hevtelo.
0: Ay dil, ay dil, ay dil, dilemin,
1: dilemin.
0: Vay dil, ay dil, vay dil, vay dil, amrimin,
1: amrimin.
0: Esmer işe ve rabbe ure.

Deng dine ve gula velate serhede Necdet Bil Eşk, guhdarin aziz mala ebrare gotun mem ararat cimaralikhin, stana mem ararat ya desme, ya embej nabiyin desme da, ya heri kumerif garbe bona rex u govende lixe çiçegeye, edi keremkin em gudarkin.

Mijara me wextı, jiber ve je ezbazın ve agahıya balkeşi bu ara parve bikim. Ev heyamen ku takvim duguherin bu yerek acebi duqavime. İngiltere de sala 1752 yandı ji takvima Julian derbasi ya miladi dibe. Jibo ku ferqa navvere bigreji bir yarek

0: Hüsnü Bey, inşallah bir bahsa işte gelleki mühim bıkı. Em zanan acaba kriza dil kaderi ya jı em çıkik şaşıydı ki jıbona var tesiri mi? Emi veya berfetiş mamuzi ko bıpırsa. Em zanı ki her tiş deste mere deyi. Vakta mere temaş var neca. Mere l'ho hay bı, mere baldar bı. Ve damim edin mere karı kriza dil ko jı bıparezi jıbona var bıra göğe baş dikkat lisermebe be ez rica edeyim. Çünkü ev mücara Mijare, kaleki mühimi temaş manajer. Heka persevel ser qriza dil hebe unkarı ser riya. Telefoni beştari bernama mebeve. Ve çağım telefona koşver vejim. Telefona mez 0400 donze 228 59 nodu düdü temaş manajer. Em caj dubara bıkın. Telefona mez 0400 donze 228 59 nodu düdü. Temaş manajer. Çi persevel hebe ev emzani ki ev kanala kanala me gışay temaş va neja em dixwazim wî jî bi telefonê bigêjime. Me got çi? Me got TRT Kurdî hêdî digêje her derê temaş va neja. Ne li welatê me tenê ji dervî welat jî hêdî em digêjin her derê ji Azerbaycan bigirin heya Kanada ji Kanada bigirin heya Rusyayê gelek temaşvan ji Endonezya jî temaşvanek me gihaştî me. Lê min hûn dibînin ne war temaşvan hêdî ji dervî welat jî gelekî temaşvan digêjime hêdî em bunun malbatek gelek mezin ev jî bi soba wê temaşvanêje. Temaşvanêje berî ez werim bername tabî ki em her tim dibînin gelek însanên xebatkarek me ên nexweşxanê kekê Abbas Qiziltaş bavê wî Hecî Fesî Qiziltaş li Mîrcan gundê Mîrcan gelek ew jî xwedî eşîrî dibe ez hêdî bi soba TRT Kurdî ez ser mijarê ek tendurs ez gelekî baldar bûmim Ez rica ediyorum dedim. Spasya mı? Ser navi mi? Şabatkari TRT Kurdi bir şeyine. Evci peyami keke AP Hacı Fesih Kızıltaş. Her evin hesabı Eci Silah Brez Jüvir düşünüm. Temaş manajer. Onu da binin. Hedi em, her dem der bazı tabi. Em de bin malbatek mezin. Keke Hacı Fesihci. Hadi aşire. Evci de bel der doğru amal gündemi em gış. TRT Kurdi temaş edikin. Em vaat iştana vaxta em dibihizin em ez galeki ser navi xwe ser navi xabatkari TRT Kurdi ez galeki keyf xoş dibim her evin her sahabin vami dest mijara xwe bike me baş bi dikkat temaşa bi temaş venice mamu statu bi khayratiye
1: Şehara serşan nava khayrat olsun
0: Çavay baş inşallah Çavuşku
1: mübaşın selamet
0: Ser seriye mi ser çam mago mamu sa vaxta dibi qriza dil bu amere piçeki distersi ağam dibi tişki gile gibi em de khuaz vim mijara hediydi temaş vana ser vaxt bakın qriza dil çi em bahsa bi akal
1: Tabii lazım yoksa hep mara bitirse.
0: Hani mara bitirse ne var?
1: Bitirse. Tişki göre mara bitirse. Mücare ki büyük şekli. Bir rengi İro'da kaldım. Tişte gidince bir birbirine. İro roja dila a dünyaya. Biz tu neye ilo ne roja dila. Evet. Bir münasebet hani emri bir programı yaşadık. Emri tesadüfe kalkış şey bu. Dvi roja gring. Bu eme kardiyoloğa. Bu doktori dila. Ev roj roja kat ayıbet ej bu eme. Dvi roja hani da jî fırsatak servi mücare hani ser mijara kriza dil kem xeber den evji fırsat ek jmarak jbo kem karbon bigi jvi malbatani malbata mazen o jbo tamashavan le brasti raste mijara kriza dil mijara kapır gringe çünkü yek kriz darbast kin prani sadu deh sadu pazde evan ber yok bigi jen hastane mukaben hayata xoş dest kin nagi hastane o rahmetik jbervia mijara kapır gringe Beri evya gere em çipkin, gere em goye xo baş bidin dile xo. Seri seri avul, yani beri ok iş vare bikije krizde, beri evya gere em çipkin, gere em dviye vare hanedem, gere em haydar bin, gere em tendüristiya dile xo, tendüristiya hayata xo, jiboye sadece jiboye dil tenena, jiboye teve ki vücuda xo, gere çijmara feydeliye, çijmara ne feydeliye, burası gere em seri avul haydar evya bin. Vatak mara haydar evi işte yani, mara dviye önleme xo, tedbiri xo, dviye واری هانی دار بگره ما حقیقی ویش حقیقی اما ببین مانع جبر قریزارا گرچه هنکی هنک تشتره هنکی برای تباحث کرد افجابه قدره یا نه قدره بر قسمه کیوی جنتیکا مالباته ته یعنی نخوشین وقتا در مالباته ده بر نخوشین وقت قریز در مالباته ده ده ده باو ده خوشکو برایان ده یک قریز در باس کرد بره بر راسته ریسکا مرو زیده ده جبوک مرو ببه پوتانسیل نخواهد که خریزه لیبل خنجری وجود پرتش تکو دستی مدانه ام دکاربن تدبیر آخو بگیرن ام دکاربن لخو بپرسن بریا که خریز وره ام دکاربن این کی فاکتور ریس فاکتوری که ام جیرال بیشن قطعا وانا کم بکن

0: krize bi bin sebeb ji bo seknandina vî krîzanî ji bo vî krîzanî bi serê medan ne. Gerek van konu varyanı da gelen per haydar ben hayamar dilemar o
1: beraber var. Gündü bir ne var temaş var ya. Demek ki kriza dil aslında ne kadar genetik riska mere zede bir şey heker merel xo hal mi? Mere kar xo şey be parize. Yani gerek mere asıl serviya bize normal olsa. Yani mere ser vakti ama ana temaş var ya bir güvelme az rica ediyorum çünkü ev mijara mijara kele kim mi? Mina koy çata go. Em de xoazet go sedi ده بازه ژنتیک تمام نه فهم کرد سدین هشت هشت پنج زد دسته می دی فقط امکاره کی ریسکا ژنتیک جی تفاوت بکن امکار و آجی داخله می نکز بیشم با ویم ما مصاد با ویم جو قریزاد دل رحمت کرد شیا نخود دست شی برد می نک از بیشم از نمای ریسکا مزیدی از خود چلو بپاریزم از چلو خو هایم از چلو خو میزه بکم تماش من جا اف سوال جبونه از رجای جوید کنم باش دقت تماشا کن دیگه جوان بیشی
0: بره هر چیزی گرگ گوی مرو دلی مرو ده مرو گرگ گوی خود دلی خو دلی مرو جمع مرو ده بیشی چه وقت دل دکه تانگازی رحی دما قلب مرو وقت دکه تانگازی هری هر مزن شکایت هر مزن ایشا سنگ دست بید که ایش بره قوی ایشا
1: آموز از ویا بدم تا برای سر ور بیش اری Ev çi mamusta? Am Ali veya Vejav. Am ser dil tu gaza anatomiya dil
0: brafi. Kriza dil çi? Ani. Ser öyle mi veya basar yapık. Kriza dil eğer damar eki dil, damar eki evanatev damar rehe dil dilanı van esor. Eğer van reha da xitmadın ki çi be, xitmadın. Evya prani seriya sadi note. Car heye damar sadi sad tıxıtme, bevi kudbe blat kudu. Yani, emdibajın berik. Yani pıhtı ve atak damarı da çeydi. Evi adı ben sedem, bu sadi sad hıtmanına bir damar anı, evi krizi. Cara ya sadi notu peş, notu haş damar da hıtma, tangasit damarı da çeydi. Evi hıb kriz, bir şekilde kriz yahu da derva. Yani emdibajın kalp krizi, kriz bu hıtmanına damarı. Ya çıdı be sebebi hıtmanına damarı, çı şikayet bir marav rahat çeydi. Marav çoğu adı be haydar da ما وای مرف قریز در باس و اول خو بپرسه و عاجل خوب شکل که خوب با وجه خستانه گه مرف چپ که دسپیکا اول ایش هستنگ مرف پیدرد به ایش هستنگ ایش هکا بری مرف قد تجربه نکر به ایش هکا گرانی و که گرانی سر دلی مرف چید به و که گرانی کی چید به مرف نکاره بینا خود بده و بستینه سرسنگ مرف تنگاسی ها بینه چید به سندنا بین و داینه بله مرف گرانتی اف وی حالتی هانه اگر پنج دقیقه زیاد تر ده دقیقه زیاد تر وی حالتی هانه دوام بکه برای عمر روز دوام بکه اویا احتمال کامازن قریز دل دوی وار هانه گره چپ که پیرا گره دو را خو اگر یک هبه گره وان هایدار بکه بجه حالتی که واتی سره من اویا قریزه گره از خوب گجرم سالخ خستانه کی یا آمبولانسی یا جیزونی کی دوی های دا گره امویت اوکی توسیه ناکن که او بخور عربا سوار با هر خستانه امویت توسیه ناکن چون که براستی جیزونی کی سالق سیستم یا پر زده پیش فکرتیه پیرا گره جیزونی کی بگره گره حیوان پی بخه حتی که اوتنه لمال بجی که اوتنه لمال بجی پشتی که تلفون کرد گره دری وکری بله گره دلیل وکلی بود چون که احتمال هی سوریجا قریزه دا که شعر خوند اب که ریتم بزرگ دی پیرا شیبا بخمه دوی حالت یعنی دا گره دلیل وکلی بود جبا که همشیره و دکتور یوزون که وطا گوره که کار به زو خوب گیره نوی گره تلفون بکه و المال بسکنه
1: اره
0: استراحت بکه المال اگر آسپرین اکی هبه به آسپرین اکوپرین کوراسپرین که امجراد بیجن 300 میلی خرام 300 میلی خرام جوی تاوی نیو بارداخ که آفبراویا بخو آب
1: سکنه. 300 میلیگرم.
0: 300 میلیگرم.
1: سه حب آسپنی به زارو کنه.
0: هنگ کنه 300 میلیگرم در پیاسی دارن. هنگ کنه 300 میلیگرم تبلت کیجه. کی جد دستی ویده هب. 300 هب هب کی بخو. 100 هب و سه حب.
1: سه حب
0: بخو. بخو آب سکنه. باش خب تدش کنه کی. نه آخر که دو بیچه اشته آبی بخو شیر بخو نزام چپ کد زمان رو تشت آب نی نحوجه. سعی وی حالت پیرا چی بود. وی ایشای در باس نبه. ای پیرا یوزونی کیه بیار. او اتا گیزونی که ولی چون جوی پیدا ایدی الگوریتم تداوی دست پید که که تشیس راست و تشیس قریز به جوی پیدا تداوی او کما دست پید که
1: مینا ما مستان سا تشکی دیلیش مینا کس بیشم ام ازو هوال ام ناف هفدو ام رونش ملینر هوالی که او سینگا میشه ام چلو دفکن ام بی عجبا ازوی هوالی به عربا خوب بفم Hina az ev zû bigêjim. Mesela mina em bêjinda malbat en malê de ye. Nasê me ev pirsa çê bû. Ez li 112 bigerim ya ez bi erbaya xwe bivim.
0: Da, 112 bigerim.
1: Ev gelekî
0: büyük. Çima? Çünkü dvi sürece her erek şu şoför o ben katiyen viyan karusiyan halkın. Ayak edine beje ezi biz zutribim. Çunda giştina hastayım, giştina 112 bu gijem ol vekeve. Evet. Çünkü 112 trafik jeratune daha süratli de nakeve trafik hane derengasi ki emasi evkavita tune. Evet. Tabii araba kusuvarı bu. Türkiye'de trafik o Türkiye'de kırmızı ışık sekini. Trafik ve trafik mesela evvari 30 sekini 20 dakika 30 dakika hatta çok hastane. Evçi ve dvi halet yani da eğer kalbi bir sekine ritim bozgu bir araç çebe ve arabi da tınkar yetişkin müdahale edip ki. Eğer personel sağlık yeni bir o alet o edevat o tecizaj destemar da tünebin bir çakı marvun nefes bir hal yoktu bile. Ya jüberviye 112'da her vakit gere marvun telefonu yapıp ki çünkü müdahale evvel evveli mal yapıp ki. Yani biberi yok her an hastane, bir muhalle bir gün her an hastane, müdahale evvel lici iyi bükün. İşte Jüberviya, biz sistemi hani, sağlık sistemi yani, ev ki var yani da pırpeş vekettiye, gel var imkan, imkanat yani, gel var önce feyde bedine. Ha, işte, ben go, evya hissiyata evvel, marif bir kere farkı, marif kriz darba uskiri. İşte esas mesela evvel, berek marif nehoş nekeve, berek dili marif nehoş nekeve, gel marif çöpke.
1: Aslında hiç bahsa veya aslında ama sen bir bahsa veya bu kadar aslında hoş bir şey dinleyeceğim. Ev gele kim yum? Emre temas var neca? Mamu sebe de beçi de be de maleji araba veji hep araba ve tam serras bir şey de be bu araba ho nebin de be bless sedu donza bir araba kadar hünere mel bin ekranı bin visine alo 112 sedu donza bil telefona ho temas var neca? Se rakamı yek yek düdü. Se tuş luan bigerin bira wer adresa we ev gelekî mühîm e çünkî emertin dibe merem xwe mesela minak mamosa ez gelekî midî tey car nahî wexta ev tişta çê qolanya ber bozê wan didi ya jî ev tiştana rast ya jî êşa wan çê vê ez vana ez dibîzim mil ser riya gelekî me de cevekî mişopan dibê mesela dermanê êş qutkirinê distînin va tiştana rast
0: Şaşıtı tabii çıkmamış. Şaşıtı, çıkmamış şaşıtı. Yani o dermanı ki eşe kem dükün, emzira bizim dil altı, izosorbit mononitrat dil dil altı. Evya marav be kaya marav tansiyonu he, marav bede evya tansiyonu peradkine.
1: Evet.
0: Şun sürece krize da tansiyon şun ya meyilli eşbo ketantını tansiyon kem. Kemde be te yazda te daha. Yok vi eko eşe kemet ki vi ilacı vat atkın bir zamanı xu tansiyon daha iyi kemde be evi adı be sebebi xamandına hani.
1: Are.
0: Xamayıcı. Ne xoş? Evi uçağı daha sender olka daha grand tepe işe. Yoş ber vi ya xence aspirin elim. Ama eğer tabi ki ilacı daha tayyip etene de evana her mali tren. Evi işte jüber ki desti 112 112 da ya o lxastana hani. Jüber vi ya gere marav be vi ya evki yusekne.
1: Hani
0: personeli tendürüsüye gelme arabı sekne ev vi müdahale yani bakın. Ha jiber ki aspirin her mali her cihe jiber vi ilacı sadece bunu karbon bir mali sadece aspirin. Hence aspirin tu ilacı ki tu kolan ya ki şir bide mas bide ave bide işte doğrayı bra vekribe bra be hava nemine be oksijen nemine gerehendir hinki havadar be çünkü sürece krize da o evka oksijen etkeve. Hava oksijen etkeve. Bir sürece anı da evet ciki havadar bir sekne dora ibra frak gere be frak kirin. O vi ilacı hane bedeni o liyek liberseri bir sekne ka şuura vi hindad be yana. Mesela en mezan evet şuur hindad be acil müdahale icap dike şuur hindad be. Bir sürece anı da gere ekl dora vi binci hayo cihebin sürekli şuura vi takip ikin ka hamandın ki pera çebe çene be a en green gare. Çünkü hamandın ev kavitine. Vegara bir şey grane.
1: Mamosta aslında vay gele ki keki Muhammed debe el Endonezya. Mamosta tabii. Ser ya YouTube debe az her tem debe cana dem tüne el ve naber saat dosya ve tabii debe ser ya YouTube az ve dijo binim. Eslab reş keki Muhammed rıdışinim. Mamosta keki Muhammed debe amrimi peynci şeşe debe cari ki Şamçı bu misterinle hoşkaneye xıst. Go tebberi de kriza dildar baskri.
0: Bale.
1: Yani vakave bedenk de der baskri. Bale. Yani biz ana spore e dil jivirj mir goti ki gerek tul xo baş mqatel. Arke ki Muhammed ji de bem kriza dildar baskri. Al khuna asiyam hiç eşam ji tuna bu. De be acaba tişki var. imkan mümkünü ne mümkünü o ana da pevde

0: Ez yedi tırs kat dilem de. Ez çılo jüit işte bu Paris el Endonezya keke Muhammed ki aşime evi xebatkari aşkhane imam olsa. Restorant yani. Lüye dereye de xebiti. De be el verim evi xebatkari aşkhane imam el verdi xebitim. Bira mamose me ez yedi stresa mı şimdi bilet miyim? Ez yedi mühim az da mamose.
1: Ez hevit kim kula aşkhane de şukula inşallah tişte xorunu ve xorunu başta koy inşallah. Lüye eger xorunu ve xorunu çünkü her yan vazın. Tedbiri her yan vazın xorunu ve xorunu dikkat kirin. Eger el xorunu dikkat kirin. Yani çoğu evi dikkat bir ki. Tişte zede şirani, tişte zede evir arvan çerben, juan, o gıdaya hazır, hazır, rafine, kalor yavı pır zede, o rune ku emcila ben doymuş yak, yani rune katı, kürtayı emcila rune katı, rune hayvan. Gerek juana bepareze. Eğer hele de aşkhane da bişkule, kevçi desti yüle, çişkua bukhaza, yüşkua çeke. De tişte gerek juye bepareze, gerek vana da. Kriz derbas kire, beli demek ki, hinki kriz hene spektruma krize pır farklıye. Hene kene sessiz kriz ku emcila da bejin, kriz derbas ki nehoş nake farkı. Mahir damara kapçuk e. Ya jiyen bejin damara yüzuda yavaş yavaş da sıkıtmandı ne kiriye. Yandaş damar kucu açma. Kolateral damar kucu açma. Evana çeydi ben. Vata ku damar dıkıtma. Krize damar dıkıtma. İhtimal heye ku van damar zdravi ku kolateral çeybune. Vi eşavi sivik bide darbas kirim. Ötemelen evci sebebi ki. Hani henek nekhoş yana nekhoş e şekir brasti. Ek şekir diyabet bu anrayı. Evana prani eşi hisnak. Eşasın hisnakın.
0: Bu vakta ne hoşuna şeker bu arada.
1: Ne hoşun çünkü duvan da diyabetik nöropatik yemdi bejin. Damar evan sinir damar evan ki eşe hisdikin şeker wan acizdike evi wan damar evata ku tavızın birçok eşe ne hoş hisnak. Evata ku hisnak eji ne tfarkı da ku kriz darabastike. Çünkü her kriz ne şerte kul erdeyi ke bıxeme ya jen bejin eşe kapır gran darabastike. Respektrumu ka olsun jey. Hani ali ki vi kliniki ali ki pır gran darabastike ali ki jey نخوش نت فرقی داره. آیا جز بگم نخوش نت فرقی داره؟ آب پس شکل گیتشی کنترل دکتر معاینه کریه، تحلیل مذکریه، بلکه اولتراسون قلبی مذکریه، شرید خلق شاندی که تیه فرقی کوت برای قریز در باز کریه. آیا جز بیا پیدا گره چپ که گره وان تدبیر خود دیخت که ایش چه جوان پیدا تدبیر چنه یک بریک از براستی بریک قریز در باز کجی یک نخوشین که ویتون بجی. عالیت واری تانسیونی دا واری شکر دا واری خولستروی دا گره براس پیشته سالی چهل سالی

0: Vî nexweş yani dibe ku kriz der basket 25 salî.
1: Ev jî gelekî mi veç hakik gerek mere aslında bir çekil gül xwe bikin normal bu sefî.
0: Risk amara hebe. Risk amara bu risk mağlubat amara gere haya amara jı hebe. O ya ya diyemin ya adı ne jî kolesterol. Em net farka kolesterol edane.
1: Ama olsa beni em veya vıkın ana telefon ekmeği em duhazı vî mijarim. Temaşman jav mijara gerek mi? Fakat gelek telefon jmer hati der hüneri me de gelek temaşman me gergeyi. Em bir çekil telefonu veç bisi duram soba mamosa inşallah me yağahtarvın. Ana jile muşe keke Ramazan digeşme. Keke Ramazan tüm khiratiye.
2: Kardeşler, hoca merhaba.
1: Serseri mi serron yamrati keke Ramazan?
2: Hanım boş inşallah hoca.
1: Çavi mi serseri mi kerem ke?
2: Kardeşler, hoca ha eva mek avul erjib beş diyor hava haber. Dum diyorum tam xifade nake.
1: Tamam.
2: Mek avul xizaf adzayı kır kalbi xıda, delik xıda.
1: Are.
2: Mebre kope ilçe serki muşe kere muşe darlığını herin gotin mitral darlığı heye.
1: Are tamam.
2: Cigeri yok su toplamış kırılsa hoca.
1: Tamam.
2: Aha gotin ne ki acize go mitral darlığı orta ciddi yetmezliği he, mitral yetmezliği 2 he.
1: Tamam.
2: Trikopist yetmezliği 1 ve 2 nişanda o.
1: Peki ki ana çi preskrike tu veyaj merveje? Tamam ama bu sebebi vana açtı bahs bir ki. Yani çi preskrike ve? Çi amir çendi nekhaşi şeker tansiyon perayı tünü vana açtı merveje? İnşallah ama bu sebebi berfetik versin.
2: Bu da nekhaşi şeker ütüne çok şükür. Öne ki kalbe kadar acizu cigeri üstü toplamış kuru. İlaç tane. Ana hacı ser ilacı aciz var hoca. Diltizem daya, onaksan daya hoca.
1: Ali. Tamam. Mamusa pırsatı şerayı. Tamam. Keki Ramazan inşallah Mamusa emin berfireti bir versi yine. Ben baş bir dikkat temaşa bakın. Her evin hesabın esteyim desteği dayıkat et. Serçavim.
2: Serçavim.
1: Serçavim. Mamusa.
0: Çiçek de böyle mitral darlık kem de böyle.
1: Evçi mitral darlık çiğ Mamusa.
0: Kalp kapakı kalp et.
1: Der huyuna ad dilli ne var Mamusa?
0: Nava dil de kapak hani. Nava atıyım ventrikul da kendi bejen tela kapak ya evya de bes sedeme ku navbera her du vallahi kalp ta khoy nar narave o bak bak val sistemi ki sunuş kul ya ya purani amre peşi de evya khitbadın çelbe daralma tela çelbe alan avitte dikeve biniya santimetre kare u nive o da alan bikeve biniya santimetre kare u nive amjerat bejen ciddi mitral darlık. Evet tabii via lazım ya kutkak barfara maravya muayene yapıp kedi muayene de kararı ev kettiği eğer mitral darlık çünkü ciddi be bir çakı da çeşit tedavi yani. Çeşitteki bir baloni hem bir ameliyat bir yöntem anjuyu hem bejin hem de bir kapakhane bir balon hem fıratken evi mitral darlığı hem tedavi etken. Eğer ultrasonu otak hem kontrol edirken eğer kapakı da kalın diye çünkü kalın mitral yetmezliği şükür. Eğer mitral yetmezliği şüphere hebe bir balon tedavisi yapıp kerine bir çakı gere açık ameliyat. Bay, yani bir kapak avı. Kapak avı gerek bir yapay kapak, metalik kapak. Gerek büyü ev ki kapak avı da geçmiyor. Ev yaşı lügora ev ki. Lügora ciddiyete kapak avı.
1: Ev yaşı gelle ki mühim mamosa hem duhvazı veya. Mamosa veya ana peyam ekmeği değil. Şimdi bine gelle ki jider ve peyam hatiye. Ana keki ediz. Ev yaşı ile Kıbrıs yedi geçmiyor mamosa. Keki ediz yedi beşi. Ana mamosa aslında ev gelle ki mühimi de bir mişi kriza dil der baskırıyı. Tabi fakat zanam stent karani ana az galaki tiryaki cigare fakat benim devşe berday az zeydini karbuxu az cigara elektronik ve dokum cana nargile tabi acaba zırara veya acaba hina kimi acaba zırara veya itineyi az da kekiyediz az zıbe mi gitti şopan demiş tuğazı düşme be bizi bırama mosemişti terba yani normal cigara elektronik o normal cigara namuandı
0: fark tune Bukurtoya en beş.
1: Hatta az belki ne zırar o zeyde mi?
0: Daha zeyde. Her ele nargile daha da zeyde.
1: Yine az zeyde.
0: Nargile daha zeyde. Çünkü filtre tişkitti hatta. Her ele navave da ev koyu darabastı. Fakat be filtre ve be muhafaza ev duman anı tef dikeve nava tişkamarı. O nargile daji yani çiçek kadar marvo gohdari dike. Pır zede duman edik şimdi. Yani pişkavan hep de tef dibe duman. Vatak duman ederken belli ki yani 6 litre buhar keti yani anlama pişkavan. Yani daha çıkarı betir zırardır.
1: Ne mi yarın keki ediyiz? Vay mamosimi de beşi edip keki ediyiz. Tuha da kapine. Ve lazım be ne kapine.
0: Jime fetva ne kapine.
1: Eri mamosla zanı çava. Em cerna em aliye derunide. Em duhaza em dilekho rahat bir

0: aqil ez ricej ve dikim. Yani tişte bizrar cigara elektronik bir şey, nargile bir şey, cigara dini hina ziyedettir zirar. Ez ricej ve dikim. Hoş tişte tutne durmak. Em veya bir normal olsun. Gerek meral kuhal ve evcik gelik ki mühimim, meral kuhal ne khabini ke kediz. Ez ricej dedik. Tamam. Ambos demiş, ter sedis sedgo zirar. Ana şvay telefon ekmeyi dineceği, Batman'ı Keki Orhan geçme. Keki Orhan merhaba tu khairati.
1: Ben merhaba sa çavem hocam.
0: Çay baş Keki Orhan.
1: Ere bir hocam valla az başım az başım adı cara bypass ameliyat bu İstanbul'e.
0: Maşallah hadi şifa khairi bize.
1: Hodeş da razı becara avul az bu İstanbul'e az ava 20 sale az kontrol edame ana damar emin aort koki gelişleme telaşıydı be.
0: Tamam.
1: Piştik ki o şey bu sürekli çime doktoram çapa yürüşmüş ki Guatya seviye ameliyat değil mi? O tamam. Elve dere çümek ameliyat bu do ocak eda. Piştik ameliyat bu az hat memari çümek kontrolü go tamam. Eş adım teraz avzeden namayı damar tamam. Ez zimali icamın enfeksiyonu girt. Rabun batmanı ile hastahane mi yatırmış girin. Bistadu bistu penç hapserom limit kısın her cari seyirde çardar hocam yatırmış girin. De khalas de bu jara kadne çedi bu. Rabun mu khısne pete, de pete da khasalığa vi damari da nişandan go ev efeksiyonu çedke. Direk çüme doktori kompera haberda çüme veleri. Mirazan go çülü çar hocam mirazan go jünü da me ameliyata kadır tepkin vi damari jeder in barajın. Vi tabi kapak evi yapay damare. O emette usapkin. Mı go riski vi go riski vi jiva kayetine yetine ye. O mükerine icabega çarpıntıyamın ava çüse mahalmar emez hene çüme kontrol ez yeme kontrol ez heşte mehal kuvere.
0: Ere.
1: Çarpıntıyamın zar çarpıntıyadır çedi be. Hatta vaka defel ber gühe meleğen.
0: Ere ana emri de çendik eki oranan veya bir şekir tansu anahtar reyi emir çendi.
1: İstek bu mıratını açkara nakşinime doğru düz çay nakum eskola nakum şekeri mitine tansiyona mitine.
0: Baş.
1: Usa.
0: Emri de çendik eki oran.
1: Emre emin şey suçare.
0: Şey suçare. Ben
1: çeşit habdan emin. Şuma batman emin seva doktora gotevan haba. Eko prin go neko go veya akreza dile. O varfamadin go buho. O balok.
0: Ana tu nez tu zayıf ne ki yoran? Kalavun biter tüneye?
1: Kalavun bamra hatta vega ko ameliyat ne bavum az 80 kilo ki bum 80 kilo ko 85 gram bum az ameliyat bum az hatma hafta üstü ya vega çuma hafta 80.
0: Tamam keki oran ana bir mamus teme ve pırsata berfet versiminin me baş dikkat temaşe bikin her evin her sabı keki oran. Serçavi.
1: Zaten me dese ve az zavji memnun jüve o az tavamji ve godarit kim.
0: Sersen der dora hoveş bira gış. TRT Kürdî temaşe bike. Tamam keki oran. Her evin her sağ.
1: Tamam.
0: Serçavim.
1: Tamam hocam.
0: Serçavim.
1: Serçavim.
0: Serçavim. Ama olsa tişek bağlam kuşan. Şekir tünü, tansiyon tünü, cigara tünü, kalabun tünü. Tişek tünü. Yani dvirci tişki şaştı. Çeye yedi bir de.
2: Doğaya damar eda, doğaya vücut eda. Evet. Damar çıkarsa ihtiyar dikere. Yapıyorlar, dırıza hıtmanın telatı çevre. Fakat nakoşuna, nakoşuna kaldı ki, aort anevrizması kala bitke. Fıraya aorta mazın, damara mazın kucudunda dertel vücuda beladı ve kala bitke burası. E tabi ki okey talihsiz darabası kiriye. Ameliyat bir yap işte ameliyatı mühakkak enfeksiyon girtiye. Kemcilat bizim infektif endokardit. İnfektif endokardit peyder bir yap. Jiberiye kala çırro penciro antibiyotik yedike. Ama çok şükür işte bir tedavi yani işte ameliyat bir ameliyat o kaç darabası bir. Dvi havayı da hiç nefeşeki talihli. İnki böyle van nakoşuna atmış bir talihsiz bu fakat nakoşuna bir ameliyatı bir baş darabası bir evi işte emanak ki aslında nakoşaki talihli. Ha işte cüya peyda kala çarpıntı yedik ki nakoşeme. Çarpıntı tabi bu xo nay manak ki vi çarpıntıya vi çiye çeşide vi çiye. Mekhek ana doktor evi de EKG da mayne evi da kalp şeridi evi da bir çeşide çarpıntı yedik ki mekhek. Zana kija cins çarpıntı perahe. Ligora yu tedaviye duz kriye. Peki henek çarpıntı hene tabi ki tedaviye sadece bir ilaç ve fakat henek çarpıntı hene ci tedaviye bi Jirat Bey'in EPS ablasyon bir şekilde işte tedavi yapan he. E tabi çarpıntıya nakaşıma kevek kica sınıf ana ezberezini karamış kevecim. Fakat eğer çarpıntıya tedavi yavi ablasyon ve be ilacı bu evka çarpıntı duzna ve bir şekilde lazım yoktu ki EPS ablasyon ve şeklinde bir çarpıntıya kuşu azat mı?
0: Evet evcik gelle ki mühimi ve çakı keki Orhan Em rica işte gerek türlü kuvvet mukatte be. Mamusta em tegot yani dil tepun çirbe. Mere dil tepun ko hestike yaşi. Yani em çilo veyal kuvvet. Mere gerek her tim nabız binerim. Mere kuvvet kuvvet gerek faham. Mere çilo faham.
2: Bıra burası teknoloji ana pırt peşaketiye. Yani de her telefonu da, de her saati da, ve akli saati da. Tabii ki anab zamanı dipiven.
0: Are. O
2: tabii dil tapun de çeşitli
0: yani. Ama hem günde hem o insani mel günde şey nakadık. Ana telefon hedinlik ek günde ve temaşvani me merhab xo kar nabza xo çürüp bir ma musta.
2: Evet tam.
0: Hala bravi temaşvani şey bırak kamera var bırak nezik bir şeyini. Em em kar acaba nabze xo biner be acaba çukuz dil tapun çürü heye be. Vay da dütülya.
2: Be her dütülya tam de Kavda desteği var da Ali bir derva. Ali derva. Şuna peçiye mazın. Dwi tahmane de vata de hep tili yok denen seri de bine yuda fitka damar his dikim. Vak damar da.
0: Ali de khiti.
2: Vay vay ali de khiti.
0: Tamam.
2: Hani vata ya bidin seri o qase niv daqa. Niv daqa saati mezak.
0: 3 saniye.
2: 3 saniye.
0: Am bijmere.
2: Bijmerin. Ev çan derket, am bijin 35 derket, ev bijin dikkati ya çıqasa haftı.
0: Ali.
2: Çıl derke dikkatiyi haşti. Yani cibok daha sıfık bir pivan var. Vata evya pivan, evya seriya sadi be, seriya sadi be, dil tapuna var. Evya te mana bu çarpıntı bir rahi.
0: Ser sedi rabe.
2: Seriya sadi. Kendiyat ben taşıkardı. Seriya sadi taşıkardı bir rahi. Tabi sabiye da zede derdi. Yani sabiyet bünya çarda fazla sadi. Genelde sadu de sadu bis derdi. Ama embejin emri hücde sadi zededir. Evana seriya sadi derke ve te stres kiti, heyecan kiti, anksiyete kiti ne ve peyra. Seri asadi evya te mana ki taşkadi perhaye. Ha işte çeşitli ki çarpıntıya dineye evcil ritim düzensize. Düzensize. Yani süratliti ayrı çarpıntı kiye, dil tapun kiye. İşte düzensiz kuba vece evya ayrı.
0: Merhaba, bu hiç sıkma mı?
2: Evya otak desi yok, merhaba deseri bir ritmik ne ne? Yani ana insanın ritim bozukluğu peyratı ne be? Otak van damarı hı histike be her du peşiye hı ritmi sürekli aynı.
0: Ya o kadar nizami ya, küse, çıkavi, bervayi, jnor, ve lirhi. Nizami lirhi.
2: Süratliye fakat nizami. İşte o en risklik ki, o en risklik nizami ne be?
0: Çılı odur mesela.
2: Yani tık, tık, tık, tık, tık, tık, tık, bir şekilde
0: be nizam
2: düzen avitine. Düzen avitine yani tık, tık, tık, tık, bir şekilde ne? Bir şekilde. Vata nizam hırat be, asıl e ciddi eve. Adviya da gelen ara haydar ve ma akhe kalp şeridi gelen ara bek şu anda. Ma akhe şerid bek şu anda. Ol bini mezeke çi çeşit ritim bozgu, çi çeşit aritmi perhaya gelen ara bir fahamı ki ol gurayı tedaviye.
0: Ve çağay keke oran kwa mıkata ve jigelle ki mühime. Ana vay der hüneri me dibe kalek telefon atı imam bulsa. Dibe telefona me kilit buye em jibona alaka ve espasya hoş ver dişinim temaşvan eca. Ana jil yalova temaşvan ekme digejime keke Mehmet Said digejime. Merhaba tu bukhayr atıya.
3: Keki merhaba jvara, selam hürmeti mecvara.
0: Ser seri mi, ser ronya mı, ser çav emrati keki mi mesait?
3: Hun gelek sağın, em jvara hürmetikin.
0: Ser seri mi?
3: Programı hakina, balkeşi, tendürüsü ve şandına ve hakikaten eser navi hu gelek spaskin jvara, jmamusta yecara.
0: Her hevin er sağın.
3: Mamusta ezberiye, sevmeh avul, esas beriye çar sal avul. De kalbi kuda men de o ICD pil avitni de doktor de bağcılara.
0: Are.
3: Dışıra semehji men yapay kalp kire da doktor adi go kalbete efet havi go pır kime yani hatiye panze u danze seze arası da bu. Ja mecbur yapay kire dan semehe az de yani rutin kontrolü hoş ber devam dedim. Durman başa doktori meci kudeş babam tev razı bel koşuyor ya sen abi ne bizim zuhur tedavi edin ya İstanbul'u
0: herkese
3: zuhur tedavi edin doktori gelek hecane gelek başlı icazı kalbimi de mamuste henek cara doğra sengemin kusa dişlerine ameliyatlerine doğra sengemin sancı küçük şeydi ben dış tıraşı ben bence kamın yani lisel kalp aliye çepe hene zarak sancı küçük şeydi ben tabi doktor jimber hane tişko ez de hazır mıca bire bir bu taraji haber bizim gudelimi tam rahat be avana jigo bela kü ev livat hatiye gredan da bu düciye ve ev eşaya ev livat haya kadere ki 5-6 meh saleki ve arı da govi dervas bibe. Av sanciyete ci govi dervas bibe. Vi şekil da yani ez dixazım henek şi ve gudu darı bıkım derbari yapay kalbe da şu em yaluvay çand havin.
0: Tamam.
3: Henek pırskeri ki mecid yaluvay da em çün evroj mevvaliti ra. Evdeting peygani ku em çava nexaş bikevin tendi hastahana nexaşxana yaluvay bi çi şekli mera alakadar bibe çünkü divi ali da doktori düzani li her ciyi tünene li Ankara, İstanbul, İzmir'i çenciye hene ya ilk etapta acil durum eki acil edar ku em bir kere seri leysin mevcu valitiyara gotun mala tavan gerek hava ve parçayı tendürüsiya ili il sağlık müdürlüğü gerek alakadar bu mera Aziz Kazım Mahmut Semin dü ve sürece hane seme hata sale gida ez çibikim jimra kare ez çıkası re bimeşim yani nefeşemini dvi şekli de hata çisagi ve berdavan bıke ez vi ali az kazım henek tiştaj ve bizim ez gele gele çıbara sıfasıkım.
0: Ere her ebin her sabı kodeş şifa khayri bedite keki Mehmet Said inşallah embeji inşallah kodeş teala her tim Evet, aliye tendürüstiye de keyif hoşuya bedette. Serserimiz, serçavimiz. Mamusa, serçavimiz silah reis jalo var. Ev, yapay kalp çi Mamusa? Yani ev...
2: Ya yapay kalp ne güzel. Yerad becin elvet, hani letfen zikur, asist device de becin. Destek cihazı aslında. Evet. Destek cihazı ya da... Dikim vallahi yine bakar, boşluğa yine bakar.
0: Onu dikim av dil mi Mamusa? Ameliyat
2: edin. Ne var dil? Evet, ameliyat edin. De aortu da, jorda bari ne var dil dedin. O düve de... Ev... Pump pa yetersizliği akıl bir şekli ev ve dalga çeki xoyne jna vakar digre ul vücude pelatki yani elvet kujerat bejin eve tabi ev ya İngilizce jerat ben bridge to transplantation aslında jibo kalp nakli ev ya tedavi ki ara tedavi aslında hani nevajna keki memasiyet aslında nevajşina a kardiyoloji ya a her igran eva. Brastik kalp yetersizliği ve kalp zayıfı pere hatiye seviye elvede ve hatiye seviye kalp nakli.
0: Evet,
2: gelin ki. Nakhoşin ka grane ama tabi merkeze kanar li takip tübe merkeze ka heri başı duvarı bi elvede de duvarı kalp nakli de duvarı bi kalp yetersizliği de bura şu mehkik tedavi öyle hev dus kirine çi ilaç çi lazım tke jara gotine dali meşu geru tevgeri de قدر یک وجودایی مساعدت که قدر یک وجودایی مساعدت که شون نخواهی که آقا ضعیفی قلب بوان های و تا زیادتر و تا بمشن زیادتر حرکت بکن وجود جورا بجد آف خاصه جیا بیاد تنکاری زیاده بمشی وجود سینیال داده دو دایی بسکنه زیاده گرفت وی سینوری هانه زیاده در باس نکه اما اگر وجودایی پشتوی که البته کرنه خستنه اندره قلبی وی kapasite, efor kapasitesi ki emciyat ben dikar ve meşah ho, tevgara ho, tevgara nava mali, tevgara nava derva, dikar ve 3 kilometre, 4 kilometre, 5 kilometre, eğer dikar ve ya vücut müsaade ve yapke, bura vi hep taksir neke, bura vi hareketi ho devam ke, da ali aciliyeti da ji, van nekhaşa, prain da ali enfeksiyonu da pır pır zede gringin, durme kava da mehkik evi herin acili, mehkik acili avana en nezil kibi herin lüve, eğer enfeksiyon ki pır çok jibuan rahe ve durumu avada genelde bakanlık ama bir tayarı ambulansı bu an dışında ciye merkezi.
0: Öyle.
2: Evci hali da destek ki okay, evet, tendrüsüya ile tendrüsüya ilçe vi hali okay, da pır tayakuz edaya vana çünkü nefesçük marav nikara ama vize riski jiberviya sağlık personeli tedik edana jibu nefesçe bir şekli. İcab icab kep tayarı bile van sevki merkez etkin.
0: Evet, evci gelle ki mühim gerek beral xwa mukate ve temaşvanca. Mamusta ana te got ya. Mijare ki milser ya televizyon tiştek. Mamusta milli mezekir. Hene gulati de be qrizadil hina kimçi de o de be jiyanavan hina drej. Dur mu berfreti milli mezekir. Milli nari mamusta xwarni xwa mukate nil sipora xwa mukate nil tevgara xwa mukate nil hava paqış mukate nil ای واتشتان مقاتب جیانا وان هینا دریج دی بی او قریزاتل هینا کیم در بسک ام دخواهش ام جدفیت وکی انسانی که وک زانیار جبونا تماشوانی ما خواهش قریزاتل بپاریزه ده چی پیشنیار ما مستر آه هری مهم ام زانه دی دم دماب parastinê mamoste.
2: Yani ji bo parastinê gerem beviya 5 sal û 6 salî nesekirin. Bira îro ew kameya

0: Değerli tamaşavanı mı gahtarın tarıta radyo kurdiye bernameye azanım anha despit gel. Le emi biçin kudari emi beri kabildin Diyar Bekir'e ki hatiye Yusuf okumuş hatiye. Yusuf Bek merhaba.
1: Merhaba sır çavim çavim.
0: Valla başım yapayım tu çavay tu başı inşallah.
1: Olsun kudaysa razıydı.
0: Çi hayat çutuna.
1: Go.
0: Kerem gel.
1: Resile bağlayık batmanı uzatma kevaşı bağlayık ödü.
0: Çava?
1: Gresira, Gresira, do da pırsı ya.
0: Eri, me do pırsı, Gresira kudere ya.
1: Gresira bali batmanı ya.
0: Eri, Gresira batmanı, maşallah.
1: Gresira ya, Gresira gündeki mazdına belki 5000 malı.
0: Ha, navi gündi ya ji.
1: Eri, navi gündi, li, ama ne zimbe, merkaf çim uyduri.
0: Li, lübi deri girji ha ya?
1: Valla girji müşteri ha ya, diyor
0: ki. Ha, girji ha ya? Li, çima bunda Gresira, ya, la, ma, lübi deri sir zede buna.
1: Nana sira daline, siri meşhur bu ne?
0: Ha sir meşhur bu ne?
1: Eri eri, bali batman ne o gişte batman ne?
0: Eri, apırda ba aslı hoş batman ne yan?
1: Nana bismül belemez, hemşeriyet emez. Asli o zapi men bu sacar sadıcım.
0: Ha, tuşu o zapi çoğu diyar bekire.
1: Eri eri eri, vakti rüç işkaydı ama atına bedrağını ki.
0: Beri, gel eki başa.
1: Ha, güzel çıkı da istatırsı.
0: Kerem.
1: Dörtken çarguşeye, üçken seguşeye, yuvarlak globere. Ya nani seni pan ya pan bu triki çiye.
0: Çi?
1: Pan pan.
0: Pan. Pan çiye an bejin pan. Jibo pan çıt karın bejin.
1: Düst bejin. Açmadı ne? Açmak ve kirin ne pan çiye. Kevri pan ne? Mesela nani
0: kevri pan. Vaki yatay, yatay tkarın bejin yatay. Yassı ya ji yassı.
1: Ya yaki bu yassı ye, yassı ye.
0: Yassı ya yassı, ere pan yassı.
1: Evet, tamam. Uca Kerem ki soruyor.
0: Nah, ah, ta pırs, şimdi pırsın, hacı pırsın mı hani? Le pırsın mı duha be? Bila pırsın mı be, ya avul. Derbari pazan dana. Ta pas koyu kiri ne yapayım?
1: Evet, ne koyu kiri.
0: E maşallah. Ne bila pırsın mı be? İnşallah da bu zanı. Tabii ki, le Türkiye'ye çend milyon pas hani? A, 10 milyon. B, 24.2 milyon. C, 45 milyon. D, 6.8 milyon.
1: Vallahi soruya giresi de bunlar ne peder kısa.
0: Ha giresi de sana.
1: Vallahi ay periyat 10 milyon idi.
0: Ce 10 milyon az edatır hadi beci.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Ya 6'te 24 45 milyon.
0: Az cin uzan. Bavar bir ki az cin uzan.
1: Tamam hemşeriyet etmeyiz bu kokuyor. Zerci hemşeriyet etmeyiz bu kokuyor.
0: Az beki beri ne kokuyor? Vallahi az belki ben ne kokam.
1: Lazım. 45 milyon be, 10 milyon be, 6 milyon be gitti ne be?
0: Ulan hamıcı zeden.
1: Zeden he? Zeden be.
0: Deh be?
1: Ulan ne be de be, ulan rast be, ne rast
0: be. Kararı da ya, doğru ya, dur bir şans sonu.
1: Evet, ama az var.
0: Tamam, şıkkı ayı 10 milyon.
1: Evet,
0: tamam. Bak 10 milyon bile havali meci işaret etken. Dur ki can team edigiri, takımatı ha ya, futbolu.
1: Ahmet spor ediyorum, Ahmet.
0: Jigayn Ahmet spor ediyor, tabi ki her şey mazın ya, çare mazın falan tabi ki.
1: No.
0: Civan ne oluyor?
1: Az pişti, Van spor ediyorum, pişti, mazın spor ediyorum.
0: Merdi, Ahmet spor, merdi no, Batman falan. Evet.
1: Batman, Van, Van, takım ediyorum.
0: Gel en başa. نه لی پرسام در مورد گالاتاسرای دانه. آها وقتی که آن وحی دنیرن لسر وحی لوگوین آرماین هن تیمان دسترک هنه. آه چند سترک این گالاتاسرای هنه؟
1: بله پنج هرالد.
0: آه سه سترک ب چهار سترک ج پنج سترک د شش سترک.
1: از پنج پنج. پنج. چرا باشاری کازن سکن سترکی اون زود
0: نمیاد؟ ها لی چند وها چند جاران شامپیون به ستیک دیدن؟ وقتی چند جاران شامپیون تو میدیم آه دست ستیک قزنش کرد یعنی او هر ستیک نه شامپیونه که یعنی یان چهار یا پنج او ساعت شمن؟
1: چهار یا پنج
0: پنج
1: برا پنج برا
0: پنج برا
1: پنج برا پنج برا پنج برا
0: تمام وقت پنج چقا جای پنج ستیک اما سو اشارت که مالا تا واپی یوسف
1: اتوی سرچامیم رو
0: سرسران سرچامان تماشاوانیم من تلفن آمه یا اول جه دیار بکیری بو لی هرچی قاس جه دیار بکیری جبه آپ یوسف گوت از خلق وانم جه اوز آپیمه گوت

0: Ya vallahi hem kek açtırdı ben. Ve Batman işte desem kek açtı ben.
1: İşte razı bir yakın
0: yani, var. Çoğu behnamın açıyor. Az uha dağılın dağılın behnamın açıyor. Maşallah şımar. Ne yaptı Rahim Bey? Dı pırsımın hanın pırsamaya avul davul kasran dana. Sarayan dana. Fakat kasra alhamra bihist ya.
1: Ne olam ne bihist.
0: Ne bihist ya.
1: Ne
0: yaparsın çıkan zor açtılar. Bila pırsama bih. Tevişen kasra alhamra likijan velatiye. A. Portekiz. B. Fransa. C. İspanya. D. Kanada. Kasra alhamra. Likudariye. Likijan velatiye. Beri tebeşin ve deri devleteki Müslüman hebuye. Ev devlet çi ve kasra ova kiriye.
1: İspanya.
0: Şıkka C'ye evet. Tebeşe azanı.
1: Azanı.
0: Tamam. Kırar ortaya doğu yap. Pişna ne yapacak? Kanada'ya, Fransa'ya, Portekiz'e. Ben kabul edeyim. Bak şıkka C'ye İspanya şıkka havali. Mece işaret girin. Bursa meyye evet. Dödyan. Santrala nükleeri ya yekema Türkiye'ye kijane. A. Santrala Sinop'i. B. Santrala Akkuyu'yi. C. Santrala Soma'yı. D. Santrala İstanbul'i.
1: Rekodkereş kacar gibi beji.
0: Cardın bejim. Santrala nükleeri ya yekem. A. Türkiye'ye kijane. A. Santrala Sinop'i. B. Santrala Akkuyu'yi. C. Santrala Soma'yı. D. Santrala İstanbul'i.
1: Ya Akkuyu'ya.
0: Akkuyu'ya. Kudari be Akkuyu, Santrala Akkuyu'ya.
1: Mersin'i.
0: Dedi beşi azanım.
1: Azanım.
0: Tamam, bak şıkkı beyi Santrala Akkuyu'ya. Emcilsi işaret ki malatı o bu. Emanet de kudu be, ser seran ser şaman. Kudu işler razı be. Tamam şaman imme, guhtar imme, bernamama devam tike. Hatta onu bekarın, en beri kadıdın Batman edisa Burhan Oşrak hatiye. Burhan Bek merhaba. Burhan Bek. Ape Burhan. Burhan Bey, ah denge den ayı denge. Ha merhaba.
2: Merhaba.
0: Tüm hayır hati.
2: Selamu aleyküm.
0: Aleyküm selam. Tü çabayı tü başı.
2: Elhamdülillah sağlıyor. Hadi yoran ziyle.
0: Ha televizyon ata çabayı evci başı.
2: Evci başı.
0: Başı başı şu kadar. Dengi bir kifşe. Dengi bir pırz elaltı. Dengi bir pırz elaltı. Maşallah. Hakikaten bu kadar. Dengi bir şu kadar girt. O sabah ben. Da dengi bir girt. Gerek bir başı. Hadi işte razı ben. Burhan Bey, halde çabayı.
2: Elhamdülillah, Hadi yoran ziyle. Başı. Elhamdülillah.
0: Şükür, elhamdülillah. İnşallah baştır bir.
2: İnşallah.
0: Amin. Naha, emi bahsa çı bikin? Emi bahsa mire ne bikin?
2: Beli.
0: Tüşü mire ne tutarsı?
2: Ben peşyama eşkama, bıtırsın, ne tutarsın peşyama.
0: Eri, peşyama eşi. Le, em mire ne dızanın kutebi, em dızanın. İnsan kutuşte kubuzanı çıma tutarsa. Şu an dızanı tebi. Tamam, hem tene zaman evin uzanı. Lidi soji, hem de tırsın. Bak, sürpriz ek nina. De elbet be. Ve çim ayan uzanı. Ne yaparsam iş derbar mire ne dana? Bila be, az babanım şu hatı tutanı. De bizim dema kesek, bi guman dimire, sedema mire novi, bi kijan reye te fem kirin. A. Biyopsi. B. Endoskopi. C. Anestezi. D. Otopsi.
2: Otopsiye
0: da. Sedama mirin ansanan, vakti kut Kevin otopsiye kifşti bint beji.
2: Bele.
0: De film kirin, şıkka deye, dedi beji az zanım.
2: Şıkka deye az zanım.
0: Tamam, meclise işaret kir. Bursa meya dödyan. Evji derbara Ertaş'ı dana. Kuhamdi zanı velat ime velat eki Ertaş'ı ya. Çar sal beri bu tüsa buha, se çar sal beri Ertaş'ı ek mağazın ji şuqa kavimi bu. Bursa meya buhaya ji khata Ertaş'ı ra çıtay gotin. A. Fay. B. Ray. C. Pay. D. Bay.
2: B. Yazı gideri.
0: Bila B. O ha jih khatin Ertaş'ı ra çıtay gud.
2: Bili. A. Fay.
0: A. Fay.
2: Evet.
0: Şıkkı A'yı ya. Tudu beci azanım.
2: Azanım ya.
0: Ah, meclise işaret ki. Malatı ava Burhan Bey.
2: Evet, çağrı ve kudur.
0: Selam şu Batman era. Emanet oku derim. Uğur be. Tamam şavanim ben gud. Şibu khata Ertaş'ı ra fayt egotun. Ve şıkkı ayı gut meclise işaret ker. Hakim bejin raya, paya, yanji, baya, emi bejin bay bay. Ante çim verdin.

0: Ve sine çabı maç dikim.
1: Aleyküm selam.
0: Ya engelli asla verdi sine kefa viti.
1: Evet valla kefa meclis Sinan da dayıntı. O sağ haftan ayı paşa.
0: Ezan arzı kribi Sinan dibi. Az ve deşter yek izini binim. O arzı kram abari sada dibi na na diyek Müslüman var binim.
1: Nasip ben nasip.
0: Her ro tarafını imedik. Dürcara, seycara tarafını imedik.
1: Hun vaha buna dostu hev. Her çıkas hemen eve, yaş eve aynı ne bece ömre ve?
0: Ya açu cemri, açu cemri.
1: Eri, hun sadece havalin hemen.
0: Açu cemri, eri, eri.
1: Gerek yok.
0: Arı tarafını imdik. Adız değil mi?
1: Beli.
0: Ya o değil mi? Gündi, gündi ilmi ne görürüm adı be? Telefonu var ne? Manlıka zamanı vantını becemem adı be? Telefonu mi cinak?
1: Beli yapayım. Malı da var. Valla vaktim hatırla. Sen hatta mehvali mehne.
0: Teşekkür ederim. Sen selim sağlıcağım. Ve hama kudel de bari de zübre hatta Ankara aştelede kurduğun silah vuruz.
1: Aleyküm selam. Tamam şavalim ben. Naha pişti merdine. Emi heren batmane. Ki hatı ya? Valla Mehmet Atalay hatı. Abi Mehmet merhaba.
2: Ve merhaba sen çağrı mı Ömer?
1: Çağrı yapı Mehmet.
2: Kudu ya zihiro ne zar sağlıklı imen zannediyem.
1: Çema khere.
2: Ulan canetir sahabe. İşimiz belaya, ama işim ne zaman hem udine ya işim belaya.
1: Belki hem bir hevra sıtıran ek kilomek becinti boş bi.
2: Vallahi kağıda iki kilom bir kak udine de hoş mu ama bana bu kota.
1: Tı boş ha direte
2: boş. Boş hem var dedi.
1: Nana boş ha boş ha direte, tı boş idi boş. Tı boş idi boş. Yani tıpır boş.
2: Canete sağlar, beri.
1: İşte hırap kavmi yan, ama olsa be sebep yani kefotatuna.
2: Ya kodi işe dünyevi ya yani işe dünyevi alacak verecek yani amurunlara çava gudurum, hiç de çava çeyme
1: Allah. Vallahi işe dünyayı hem o barada yiyeceğiz, sen insan eşit eşine.
2: Yani kodi seni bir neşan diye çoğu
1: şey. Yani vakti ku vaha rast, caran az rastma dünyayı, vaha dibinim sert telefonu. Ya tu bişin dünya, hindi vaha Habaki xizeye kumeye. Yek haba nav em bejin fezaye de uzaye de. Dünya veki xizeye. Emji dinav ve xize de kume de ne? Boş hasta fikir mesle bejin ya Rabbi ev hinde derdime, eşime, elemime. Vaha millet şartike, hev tukuja, filan behvan dava çedibin. Yani ev hamme nav ve dünyayı da çedibin. Emji şkara de bejin derdime mazına.
2: Abi kodey serime değişiyor yani bir erkek kadar serim değişiyor kodey vakile.
1: Hem derdin küçükken hem de serime değişiyor.
2: Aynı sana aynı.
1: Beh nokat aynı neke. Beh nokat aynı neke. Nuh azıcı der, hener kua bu kozum. Bila pırsamaya sezde ve çarda hon bine. Ben want işte bu pırsın. Bila pırsamın be, derbari imparatori yandana ha.
2: Of.
1: Tücülü berdilimi imparatori. Tücülü berdilimi imparatori. Jibervi. Ha. Çok pes net adam okut bile kefa tabi. Demişen İmparatoriya Sasaniyan de devre ki can halife de hat hilveşandın. A Hazreti Ebu Bekir B Hazreti Ömer C Hazreti Osman D Hazreti Ali.
2: Radiyallahu Teala anhu ma razı buna kadar her çara değil de Hazreti Ali Müslümanı ya Rabbi.
1: Amin.
2: Vallahi İmparator ha?
1: İmparatoriya Sasaniyan ha bu? Devra halife ki de hat ya helveşandı. Lev ki can devra halife edene? Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'e yani Hazreti Ali'ye.
2: Hazreti Osman değil mi Ömer? Hazreti Osman razı mı nafı?
1: İnne hat du navi, du kes antı bici. Hem Ömer tı bici hem Osman tı bici. Devet du yek cimera bici.
2: Nugu Ömer Hazreti Ömer ama bila azirü kayıp ki miro şoşem ne zaman oldu?
1: Tamam kayıp ki atışta ne oldu?
2: Hazreti Ömer razı buna kodeli
1: be. Tamam be. Bak şıkka beyi Hazreti Ömer. Şıkka oha gam ne ki? Şıkka iro derdi de hayal evci bila derdek ne beyan et? Teçi mi?
2: Na na bila bila da bazdan be. Tamam
1: be. Eri. Pırsama edin diyon.
2: Meri.
1: De sıtrana le verdi da. Dema eyvardı be. Çi bardıdın? Le verde, verde, verde. Ha, havi strandı.
2: Ben ne utanır ka, kozi tab avi emet gota.
1: Çoğu ya avi ta kobeja.
2: Le verde, verde, verde, le, le, le, le verde, le verde, verde, verde, le, le, le, le, le verde. Vaz verde ka serşinim le, le, le, le verde, ser gol edim binim le. Le le le le حجي وكان حاجتينم لي حجي وكان حاجتينم ظالمه
1: هاي ساعات باش يا ماجد جدايا نهايه كارت فرصه
2: جدايا اشتراك يا رب
1: تبجن ليه

0: çandê herhalde bax û busta wê çaxî jî xweş dibe.
1: Xweş dibe, jî berbê jî dibe jî a dare. Meha dare. Mala tava, wek şi qabeyê jî meşqa işaret kir, silahı meşin miksera.
0: Sersen. Sersen. Sersen. Hamid Averi.
1: Kutu jiz yu kavaşı ra bişine, jiz vane ra bişine.
0: Bilayım aş, Hamid Averi ve Alat Raji.
1: Ha, ha, saat kaç ya. Hende jiz mikser hazdı ki tamam. Le, selamu khan. Şu khan bişa. Emanet o kutu ben. Tamam, cevanim ben. Valla, vaha telefonu kuaşı meratı. Nuhame beri kuaşı bizim kudarı. Vane, Sabriya, Kutluk Hatiye. Sabriya Hanım, merhaba.
2: Merhaba, Sertim bu.
1: Çavayı Sabriya Hanım.
2: Allah az başım kılamer gitti çoğunu.
1: Vallahi az başım şeker elhamdülillah. Ben bu bahsa gelek dıştan kir.
2: Evet.
1: Hem hiç de şuan vane bu. Hem kısa hatun vane.
2: Evet, öyle ki miksi de okhaftın.
1: Evet. Evet. Okhaftın o miksiyon hoş ha? Sohbet hoşun.
2: Tamam miksi hizmin mi ne?
1: Hizmetten aji. Hatta jimir o gotu bu. Akrabayım hizmin mi miksi hanen.
2: Miksi hizmin mene.
1: Le ta gotu baz na çume miksi?
2: Na o ma ne çume miksi ya koy doya ma ne çume.
1: Hatta got akrabayım hani az bir çim falan behvan.
2: Na am akrabayım menin na ma uy kud nas nak
1: ya. Tamam ta got ne got hizmin mene?
2: Tamam hizmin mene ama.
1: Ya Rabbi ya Rabbi.
2: Sabri ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi.
1: Duyurun çok keyif kaşı ha maşallah.
2: Orada
1: şikayetim hem de kayıp başlıyor. Bu da dayın kayıp başlıyor. Be nazar.
2: Hayır,
1: hayır. Be nazar Sabriye Hanım. Sabriye Hanım da berivan tikir ya.
2: Ay vallahi me gele berivan tikir.
1: Çan salon da berivan tikir.
2: Berivan
1: tikir. 20 salon mu bilem
2: berivan tikir. 20 salon. Ay vallahi.
1: Hey maşallah. Limala babi xat da berivan tikir yan.
2: Qadim mala babim pas ne bu ene çume biri abijmete az ne çume biri mala babi xam bu mala babi ne ki beli av mesele ki bizim bizim mala babi pilu her de milyon mala miri pilu pilu.
1: Hadi hadi.
2: Az ama mala miri az hem de birati ve o di mala miri birati kir.
1: Ha tu mala miri xat da biri vanti kir.
2: Hadi valla.
1: Mala babi tu aziz u dalal buyi.
2: Ay valla az mala babi aziz.
1: Tu yek kız buyu, yek geç buyu.
2: Ya Allah,
1: şeş. Şeş kız bun.
2: Ha.
1: Ya her ipi çıktı buyu.
2: Ya her Ramazan şeş be küçükken, pinç bir her Ramazan elde.
1: Demek de hüküm kir ya Servan. Demek de hüküm kir ya. Ta gotiye az noçum hüne biçen. Müşi ne hukuk tu Aziz-u Delal vuhat da mazın kirine, dil ne dana. Tabi ben barpas filan behvan. Mij olsa yani. Sabriye Hanım, cihet ta cihet ha guharan denk ta hoş noy.
2: Bilmi bey, tu nazarı çne bu.
1: Ha nazarı çne bu, are?
2: Na valla.
1: Dedi sajı vaki prenses on buydu.
2: Na xudaya sana kesin mi?
1: Sabriye Hanım, hatta ta hoş noy keşe. Sabriye Hanım.
2: Sana ki dimi çum sarfazdım ve çum azumi ama Miguel Eydor'na ki aziz dibirim ebe.
1: Eri Sabriye Hanım. Na Sabriye Hanım, ben o basa bir iman değil ki, pırsamın davranı pazan dona.
2: Değil.
1: Bila pırsamın bey, tibeşin li Türkiye'ye çend milyon pas hana. A 10 milyon. B 24.2 milyon. C 45 milyon. D 6.8 milyon.
2: Ben cezi bizim de.
1: De?
2: He.
1: Karar da doğu ya de.
2: Sahte bana çantı zor pas Türkiye'yi göheye.
1: Ya az şimdi zonum emin bu ben.
2: E ben şu zonum katıl bu mekte ki bir şey diyor ben açı zonum.
1: Eşka mı pırs şuka bu?
2: He?
1: Şuka mı pırs şuka pırsı tuşlu bir şey bersi ve şey bide.
2: E yo bak size. On bu gurte o jamiri pişek ama gurte on bu kuchete kuchko koyu terkere.
1: Ali kuchko mu idi baki beri noy? Jor jorante. Hakikat tu sen miriş kon bedi mazi bu kuchko. Sen miriş.
2: Jor sen miriş kon.
1: Tamam sen miriş kon bedi mazi bu kuchko.
2: Tamam bu bedi çoğu miriş.
1: Tamam. Ama sen.
2: Ama sen. Kocaydı bu mu bize?
1: Asi jana kuchko.
2: Evet.
1: Se gavan bu veca. Ta gut da. Ta gut da. Hazi se joran kuxim.
2: E kanijay bu mish be od dukhina.
1: A 10 milyon. B 24.2 milyon. C 45 milyon. D 6.8 milyon.
2: 45 milyon bite.

Gotiye Evar baş xuşka Nesrin tu çawa ya brasti gava gol gel ve mikrofonu bisekinim ez geleke baştır dibi misaya godarin delal. Gotiye naha ame biçin daveti stranake a jivyan dilan abna ve kiza ve hebe umbin ser radyoya gotiye. Ame geleke kev xoş bibin braya abbaş mereni visan diye. Ser sera ser çava junaha da daveta ve piroz be. Buku zavab hevdure. Kalu pir bibin ve kitine ji gotiye xuşka minî delal. Prasti gotiye em gelleke zahf işte hezdikin. Bağlebe ji bavê min gotiye gelle gelek ji bernamata hezdikin. E ji deste bavê te maj dikim da tinim ser anya xwe. Straneke un bine ser radyo gotiye un diyari me bikin. Emi gelleke keyf xoş bibin Sinan Taş mere nivisan diye. Ser sera ser çavaş xoye dis stran. Ji bo xatirin gohdara wan ser radyoye. Peşi Fırat med strana xoya zizan edi dawî de jî. Ve koma melek sütana kaya nejuda lise radyoya webe.

Kotiye Eyvar baş xuşka Nesrin tüp xeyr hatiye hun jib xeyr hatine ser sera ser çavar hatine. Ez li İstanbul'e Ahmet Öz kazanç kotiye jwe strana hemi haci ab nave Leyla yar hebe mu bine ser radyo gotiye me geleke keyf xoş bimj bu xelke gol adi amani ev go bi kahtayen hawa gohdari dikin ez diyari wan dikim li dawide jigotiye bera jibo

Şuxa mijara me yani sohbet amel ser strana bu gava gu am strana ke gohdari dikin em jdemeke diçin demeke brasti gelek tiştin bira me ewe demi gelek dimenin xoş di berçave me de der baz dibin az bawan ku strana me gohdari kir a çavre şamin jî gelek dimenin usa xoş ed demi zu de el berçave me rahist jber ku duwe demi de gava gu hatibul ser platformen dijitaliyen müzik hat belav kirin degbedaneke gelek mezin da brasti de daveta jî de taybet Yani gava go bu kuzave au raksa khoya yekem dikirin bi ve strana bhevdura dikirin u strana ke geleke khosh bu yani bandora strana gelekil sermrov dimine gava go am godari dikin usa hesten me her vakidine deruni amaji bandora ke mezinde de ser u az bhevi meji strana go godari dikin her daim ke khoshi ete kha navadile we anawe nha strana ke gelek dalar wara ser radioye Nilüfer Akbalb strana khoya khazale ser radioye we

0: Her sal Diyarbekir'e mihricana zebeşan teli darxistin. İsal jî zebeşin kraseyken Diyarbekir'e ligel çalakeyn rengin di peşpaziye da derketin berjuriye. Cotkarin serkefti xelatin xwestendin ka em jî binêrin zebeşin îsal çawabun û çend kilo.
1: Turumuzda birinci, ikinci ve üçüncü.
2: Li Diyarbekir'e bi salane peşpaziye zebeşin mezin teli darxistin. Müdürya Çandini Darastanan her sal bu pişkiriya cotkaran ve çalakiyeli dardıkı. İsacı danasına zebeşin Diyarbakır yaşazdemde çalakiyen rengin hebun.
3: Jibuyi kendiye bir nekin. Atatürk mime emdigazın kıva devam bıke. Jibuyi bir em her sal yarışma jivedere çedikin. Eki dike bin derece em ödül dedim bana. Jivedere gayeme emdigazın kem çiftçiye destek edin bana.
4: Aslında neyden mecine pereyim. İro derece teme malbate meyfa kireye estesi miwan dikim. Ez bim ki bira va tohumi mevandan nebi.
2: Başla! Zarokin biçuk zebeş gındırandın. En mezin jik ketin peşbaziye kuarna zebeşan. Ve ki her sal İsalci zebeşin gelek gran ketin müsabakayı. Zebeşin İsal Ligori par 10 kilo jik mezin tribune.
3: Bu evi jik İsal disem organik ülkeye. Gorey sala çünkü kemile denerin İsal 10 kilo zebeşin mezin bir. Çünkü sala haberi yani sala çünkü kuraklık bu. İsal çok şükür kuraklık jik şeklinde bu. Zebeşin mezin baş bun. Hem de gazın vuruha da jik bir işi devam bakın.
2: Cotkarin Diyarbekir'i veke zarokin berşir ev zebeş bu müsabakayı mezin kirine.
5: O me cotkir, me tevrikir, me çapakir. Me muak gedeki tedi çüçük şi mera khodi dike çılu azu. Vardı nav da boş, nav dar ne dike ettim ha.
1: Yarışmamızda birinci...
2: Kesin ketin derece bi pere o zeyran hatın xelat kirin. Cotkar Adil Aydın bi zebeşê xwe yê 47 kilo 900 gram bu yekemî û xelata mezin stand.
4: Sedu mamosa sedu panze habketî ve yarışmî. Yekemîn, duemîn, seyemîn. E neketî bi derece zişserî cebeşa 1000 rupesir kağıt. Dis valilga Diyarbekir o il müdürlüğü dayı.
2: Armanca Mihrecane u peşbaz diye nasandına zebeş uçanda Diyarbekir'e.
0: Tima akrobosi hikayesinin Türk Solo Türkiye ile Diyarbekir'e nümayiş gir. Pilotin Solo Türkiye hünerin kwa nişandan o nümayiş avan Pırhat Alcibant.
6: Cünizin fırıyan dengevan hema bejim perdeye asimanan kalaj. Peşandana solo Türkiye evcarlı Diyarbakır'ı hatlı darxistin. Ekibi akrobasiye ya hezin asimani yen Türk, beri ya peşandana koya ya taybet li bajer provakir. Jetli ser bahçeyin hevseli, o kelhan avin fıryan, veladi bin imayişe bala frenşar kev xoşbun.
7: Bu keyfi şahi ki xoşe.
8: Ya manzara ki xoş bu yani hava, o kırınç bek, o tarihi esere, o Diyarbakır jih hastikin o tur davajen o kuvvet avan avqa sahaya teknoloji avan ava heye yani bu Diyarbakır şeref
9: eli me temaşekir me pır xoşdid pır em gurur duymuşkir.
6: Peşandana solo Türkiye ve tisiye cotme hedeli Diyarbakır'ı vereli darxistin.
0: Kasra İshak Paşa Şali Agriye be mimari u taybetiyen kwe jibber hemen diroki yen girin kitabı yen ser hadiye ke avaya diroki ikali sergiri hazaru nesit metre bilinde u her tim bala ziyaret van andik şinin ser kwe kas be mizgeft u deriyen kwe in taybet u hawşa kwe bali dik şine isal düsüt hazar kes çun serdana kasri
6: Lisel Greki bilind hatıya avakirin. O doğru akhve tevdibine. Lisel Eşopi'nin mimariyen Selçuki o Osmaniyan hene. Kasra İshak Paşa'yı yalbazda agiriye, lisel sala hicdanda hatıya avakirin. İnşaatı avahiya diroki notu nehsalan devam kir.
10: Özellikle mimari yapısıyla çok dikkat çeken bir eser.
11: Haremlik selamlı kısımları.
2: Kasr her tişti dinav kvada da havine. Tede beşen harem u selami, mizgeftu zindan hene. De çekirna avede tü hürgülü nehatiyaj bir kirin. Her vuhate zanın kucara avu leve dere pergala germ kirna navendi hatiyaj bici kirin. Berhem bi kanalin kwayin dirane ajiji bal keşe.
6: Çar deriyen taç en kasr.

0: her hefte sê rojan li vê derê dibezin. Em her yekêm sê çar saetan dibezin.
1: Piraniya endamên komê ji heftê salî mezintirin. Hin jiwan ji qelbê xwe emeliyat bûne. Hin jî nexweşiyên tansyonê ne. Lê bi sporê gihaştin tendirustiya xwe.
2: Sporun çok büyük katkıları oldu.
0: Sporu gelekî fede dame. Em awel hînî jiyaneke bi sehet bûn. Em hîn bûn û êdî zûra dibin. Jixwe em cixareyê jî nakişînin.
3: Birkaç senede bir kalp doktoru.
0: Em çend salan carekê diçin ba doktorê qelb û xwe didin kontrol kirin. Şikur tu pirsgirêka me tune. Ji bo tendirustî spor çerte.
1: Endamên komê dibêjin divê hevalên emrê me de tev sporê bikin.
4: Le Plamura Dersimi projeyeke bi navê Emligundê xwe kitêbxane avadîkin hat destpêkirin. Di çarçoveya projeyê de zêdetirê 2000 pirtûk hatin berhevkirin. Amadekarên projeyê dibêjin em ê li sê gundên din jî pirtûkxaneyan avadîkin.
1: Li Plamura Dersimi pêşengiya nivîskar Erol Erkılınç bi navê Emligundê xwe pirtûkxaneyê avadîkin projeyek destpêkir. Projeyê eleqeyeke mezin dît. O dilemeke Kürt'te nezide hezar pirtuk hatın berhev kiren.
5: Kampanyamız...
0: Kampanya me elekek mezin dit. Hevkariyeke mezin hat nişandan. Bitaybeti ji Bursa'yı ji mere pişkiriyeke zede hat.
1: Pişi serkefne projeyi navi hat güherdin. O bu emli çar gündan pirtuk haneyan avatken. Bugün de çirki revil çar gündan pirtuk hane beyn avakirin. Pirtuk haneye evvel büdayan hat bekirin.
6: Euro devam adı kütüphane ben ora deve olarak mazaf sevinçliyim. Devam adı kher bu.
1: Pırtukhaneyin lügünden de cevidi demek ki Kürt'te ben vekren.
4: Leyla Azizi Masi Giran ve Cari bir şevki Masi Eke Kırası'ya girt. Masi Kuli Benda ve Kebaniyat'a girtin. Tam 81 kiloya meriv mezina yavuşa şu metal bin Masi Giran Masi Kırası'ya bir zori hıst kelek.
0: Kısmeti wan ji texmîn û hêviya wan zêdetir bû. Bereketa firatê vê carê jî kêfa masîgiran anî. Li Elazîzê masîgir bi şewkên xwe li bendava kebanê masî digirtin. Pişti demekê masiyekê qirase li şewqê eliqî. Masîgiran ji bo kişandina masiyê 81 kîlo demeke dirêj hewl da. Masiyê qirase di 45 deqeyan de anca xistin nava kelekê. Masî ku bi giranî û mezinahiya xwe balê dikişîne wisa ket ber kameraya masîgiran.
4: Li Andirina Meral şey wextê çêkirina dimsa darandisan e dimsa ku ji fêkên daran hevirziyê tê çêkirin hem bi tema xwe hem jî bi tebî şifedariya xwe gelek navdar e. Kerem bikin em için gündeki li kuntara çeyin Torosan u behavra hiye çekina ve dimsa balkeş bibin.
7: Dara merxe, dara hevirze, yanji dara hevriste. Bi Türkiye nave ve dara andize. Guzikin van daran çeybune, loma edi vakti berhefkirin u çekirina dimsa vane. Gundi evli guzikan berhevdikin. Paşe bi makineye hurdikin u dixine sitilin mazin. Heri davişi didine ser agir u bi saatan dikelinin u dikine dims.
8: Çekirini vi pri zahmet u zora evine davin işte kav kacak kazan her tiştile vrhaya ocoğ ile vrha.
7: Gundi di bejin ku mote darandizi dermani gelik ne kuşiyane.
8: Pır şifoluyuz, jiboyu içeceğiz, jiboyu akciğer. Ondan sonra nafase, barboyu pır sahibi pır nukhaş bine. Bu metabolizmini insin, pır hoş diye, sahibi şeker.
9: Gırdıya çoğumda da kalinin, da kalinin beni okudu yakan milleti vadaka. Milleti şofi kacile de bine.
7: Lımaraşı gelek malbat dimsa darandı zeçeydikin udufroşin.
4: Lığdırı jibo kemkirina mesrafa emi hayvanan gihayi meres e sorgum su dani hat çerbandin o disala avil da jilisar deh donum ardi tam 5 ton silaj derket. Çavi cotkaran neye ku lehman dere 5 ton silaj endin jiber herpikin.

dimeşim paya Bahe lare gidi sar E belav dibim Kirası halki panike E nesah dibim Heviya derake ko خلیا سرا خدا نه حسبه